sürgeyleyip okuyabilen bir rengen yaradın biz ürekleri hansı arzuda.